paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamızı ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk. Aşktı senin adın, keşke.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

0: onu.
1: Unut beni. Dün gibi. Sanır beni bir gül gibi. Güz mevsimi bir gül gibi. Farz et. Farz et ki ben bir yalanım.

Sen var ya sen, beni mahveden, hayallerimi, umutlarımı benden alan, her iki kelimenin biri yalan. Artık sen yoksun hayatımda, başkası da olmayacak asla. Ne istedin duygularımdan, o tertemiz aşkımdan? İstediğin gibi oldu her şey. Ben süründüm, sen övündün. Gurur duyma kendinle sakın. Öyle bir yürek var ki bende, eşi benzeri olmayan, senin gibilerine yıkılmayan. Nankörsün sen, nankörsün işte. Şimdi git, git. Yolun açık olsun. Bu zamana kadar sana yaptıklarım benden bir hediye olsun. Sana son sözüm gülüm. İçimdeki acıyı, bana bu yaşattığın ızdırabı, gözlerime bakarak o yalan sözlerini

sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

Yolda sporda, evde yemekte, yürüyüşte sohbette, otobüste bisiklette, her zaman, her yerde. Radyo Ülkü. Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü 106.5.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

ilk albümlerinden çıkış şarkıları Bu Aşk Burada Biter bizimleydi. Bir Ataol Behramoğlu şiiri aynı zamanda. Yıllar öncesinde Haluk Levent'ten de dinlemiş olabilirsiniz. Ve Kargo ile devam ediyoruz. 2000 yılındayız. Sen Bir Meleksin albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Yıllar

Mirkelam'ın Unutulmaz albümüne gittik ve Unutulmaz şarkısı Aşkım Aşkım sonrasında retro devam ediyor. 90'lı yılların en keyifli ve en özel şarkılarıyla. Kaya'nın Yemin Ettim albümündeyiz. Yıl 1991. Şarkımızsa Çılgınım.

Haluk Levent bir Gece Vakti albümünü 1995 yılında yayınladı. Şarkıcının aynı zamanda 3. stüdyo albümü. Şarkımız da Nereye Saklarsın? Bir söz ve müzik Haluk Levent'e ait. Masar Fuat Özkan'la devam ediyoruz. Peki Anladık albümünden keyifli şarkıları New York sokaklarında şimdi bizimle.

Funda Arar'ın ve Kıraç'ın 2001 yılında 14 Şubat Sevgiler Günü özel yayınladıkları albümden çıkış şarkıları Seni Düşünürüm sonrasında Nil Kara İbrahimgil'le Nil Dünyası'na gidiyoruz.

0: için hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi.
7: 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmeti.

0: 34 13 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
3: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
1: Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Evet, belki de bu şarkıdan önce birçok kişi Ezgi'nin günlüğünü bilmiyordu ya da şarkılarını bilmiyordu. Düşler Sokağı ve klibi sonrasında birdenbire Türkiye'nin tanıdığı bir grup oldular. Ezgi'nin

albümünü 1994 yılında yayınladı. Albümdeki en keyifli ve unutulmaz şarkılardan bir tanesi Sözlerimi Geri Alamam sonrasında bugün Retro'nun kapanış şarkısı Levent Yüksel'in Kadın Şarkıları albümünden çok da özel bir albümdür. Yoksun Sen programın kapanış şarkısı. Hoşça kalın.

0: Evet.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan takip kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Kocaeli'nde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 4 gün süren programın ardından sona erdi. Festivalin kapanışında konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bizler 4 gün boyunca Gölcük'te sadece insansız deniz araçlarını, su altı roketlerini ya da otonom sistemleri yarıştırmadık. Burada Mavi Vatan'ın kaderine Türk mühendisliğinin ve Türk gençliğinin bağımsızlık mührünü bir kez daha vurduk. Birilerinin hayal yapamazsınız dediği her teknolojik eşiği inançla, sabırla ve kenetlenerek birlikte açtık," dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuri Suç Örgütü'ne yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne ilişkin mali işlemlerin aile ve yakın çevreye uzanan boyutunu ortaya koydu. Raporda yalnızca 4 aile ferdine ait toplam 1818 tapu işlemi, 3. kişi tarafından finanse edilen lüks otomobil, aynı gün edinilen 5 tarla ve milyonlarca liraya ulaşan hesap hareketleri yer aldı. YKS'ye yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi.
3: Spor.
2: Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: Bugün 24 Ağustos Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de plastik atık yönetimindeki mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı şehir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Mersin Valisi Atilla Toros, kentte faaliyet gösteren 20 plastik geri kazanım tesisinde denetim gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı hareket eden 2 tesise idari yaptırım uygulandığını belirterek, başta denizlerimiz olmak üzere çevremizi korumak adına her türlü idari, bilimsel ve teknik tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz, dedi. Mersin'in Kazanlı ile Tarsus ilçesi arasındaki sahil şeridinde görülen yoğun plastik ve naylon parçaları ciddi bir çevre kirliliğini gözler önüne sermeye devam ederken, çevre kirliliği yalnızca sahilleri değil, denizleri, canlı yaşamını ve geleceği tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan taklit ve tahşiş listesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Saray Yemekçilik, Feridun İnce tarafından satışa sunulan kıyma kavurma ürününde Gözde Tantuni, Rahime Şengül tarafından satışa sunulan et tantuni ürününde de tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in de içinde bulunduğu 4 ilde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin söz konusu şirket ve yapılar üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler ise sürdürülüyor. Mersin'in Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3760 adet uyuşturucu hapele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulundu. Genç öğretmenin toprağa verildiği gün özel bir kurumda yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir kadına ait araca satırla zarar verip camlarını patlatan, ardından da lastiklerini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı. Olay ilçeye bağlı Çeltikçi mahallesinde yaşandı. Tarsus'ta zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde bir un fabrikasında böceklenmiş, küflenmiş ve bozulmuş 30 ton un tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan unlar imha edildi. Akkuyu NGS sahasında yeni bir müstakil itfaiye istasyonu işletmeye alındı. İstasyonda 2 itfaiye ekibi 7 gün 24 saat görev yapıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi boğazından bıçakla yaralandı. 16 yaşındaki iki saldırgan kısa sürede yakalandı. Olay Mithatpaşa mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi kendine özgü ekosistemi, derin vadi içerisindeki doğal yapısı ve manzarasıyla ziyarete gelenleri hayran bırakıyor. Parkın içerisindeki yürüyüş parkuru, köprüler, merdivenler, dinlenme alanları ve seyir terasları ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor.
3: Hava durumu.
4: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerdeyiz. Çocuk uyutuyoruz.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Hostes karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
16: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Kayı ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

günlerden pazartesi. Hepimizin hiç sevmediği günlerden bir tanesi. Ama hiç öyle demeyin, çünkü ben bugünü güzelleştirmek için harika şarkılar seçtim. Gül Güne Gül'le de bugün de birlikteliğimiz başlıyor. Takvimler Ağustos'un 24'ünü göstermekte. Hoş geldiniz.

Sizce koku algısı neden kişiden kişiye değişir? Bugün böyle cevaplanmayı bekleyen birçok sorunun cevabını vereceğim size. Koku algısı kişiden kişiye değişir demiştim. Bazılarının güzel bulduğu kokuları bazıları beğenmez. Bazılarının tiksindiği kokulardan bazıları hoşlanır. Peki ama neden dersiniz? Şimdi öncelikle koku algısının nasıl oluştuğunu anlatmakla işe başlayacağım. İnsan burnunun arkasında koku soğancığı olarak adlandırılan bir bölge mevcut. Koku algısı bu soğancıktaki reseptörlerin buruna giren molekülleri algılayarak beyne sinyal göndermesiyle ortaya çıkıyor. İnsanlarda 350'den fazla türde koku reseptörü var bu arada. Bir kokunun algılanması sırasında genellikle tek bir reseptör değil, çeşitli türdeki reseptörler uyarılıyor. Üstelik sadece uyarılan reseptörlerin türü değil de bu reseptörlerin hangi sırayla uyarıldığı da önemli. İşte koku reseptörlerinin nasıl çalıştığının tam olarak anlaşıldığını da söyleyemeyiz. Yaygın olarak koku reseptörlerinin çalışma biçimi anahtar kilit benzetmesiyle açıklanıyor. Reseptörler birazcık kilide benziyor. Ama doğru şekle sahip anahtarlar, yani koku molekülleri, kendilerine bağlandığında aktifleşiyorlar. Alternatif olarak reseptörlerin çalışmasında kuantum mekaniksel süreçlerin rol aldığını öne süren araştırmacılar da tabii yok değil. Farklı insanların farklı kokular hakkında farklı yorumlarda bulunması büyük oranda genetik etkenlerle birazcık ilgili. Bir de tabii ki yaşadıkları deneyimlerle alakalı. İnsanların burunlarında bulunan koku reseptörlerinin türleri ve sayı genleri tarafından belirleniyor ama hani genetik kodlara sahip insanlar burunlarında farklı reseptör kümeleri olduğu için aynı kokulara farklı farklı tepkiler verebiliyorlar. Peki kokular renk algısını etkiler mi sizce? Şarkıların sonrasında konuşalım onu da.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla.
8: Kara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.

0: Gayrimenkul 15 yıllık tecrübemizle önce güven sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
6: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

Liverpool Üniversitesi araştırmacıları kokunun renk algısı üzerindeki etkisi olup olmadığını anlamak için bir deney gerçekleştirmişler. Yaşları 20 ile 57 arasında değişen 24 kişi katılmış, denek olarak kullanılmış ve çalışmanın sonuçlarına göre kokular renk algısını az da olsa etkiliyor. Deney karartma perdeleriyle karartılan bir odada gerçekleştiriliyor bu arada. Deneklerde koku duyusunu etkileyen soğuk algınlığı ve grip gibi bir hastalık ya da hani renk görüşünü etkileyen bir görme bozukluğu olmamasına da dikkat edilmiş. Ayrıca deneklerden deney günü herhangi bir deodorant veya parfüm kullanmamaları da istenmiş. Odanın havası katılımcılara ilk koku sunulmadan önce hava temizleme cihazlarıyla da temizlenmiş. Bunu da merak edenler olacaktır muhtemelen. Ardından da ortama çeşitli kokular salınmış. Kokuyla renk ilişkisi test edilebilsin diye. Bunun için katılımcılara bir ekranda renklerin yansıtıldığı kare şeklinde bir alan gösteriliyor ve onlardan gördükleri kareyi nötr gri renge çevirmeleri istenmiş. Katılımcılar nötr gri rengi ayarlarken biri yeşilden kırmızıya değişen, diğeri ise sarıdan maviye değişen iki kaydırıcı kullanmışlar. Ortama karamel kokusu salındığında mesela katılımcıların nötr gri algıları sarı kahverengine doğru birazcık kaymış. Aynı şekilde nötr gri algısı ortama salınan kahve ve kiraz kokusuyla kırmızı kahverengine, limon kokusuyla sarı yeşil renge doğru kaymış. Ama nane kokusu katılımcılarda beklenen etkiyi göstermemiş mesela. Nane kokusu da nötr gri algısını kırmızı kahverengine doğru kaydırıvermiş. Çalışma yürütücülerinden Dr. Bert, gri renk algısının 5 kokudan 4'ü karamel, kahve, kiraz ve limon için beklenen karşılıklarına doğru kaydırdığını belirtmiş. Çalışmanın detayları da bu arada bir dergide yayınlanmış. Merak edenler varsa webde araştırabilirler.

Gül Güne Gül'le de bugün de birlikteyiz. Kokulardan bahsediyordum size. Demiştim ki az önce kokular renk algısını acaba etkiler mi? Hemen anlatmak istiyorum müsaadenizle. Yakın zamanda yapılan bir çalışma var bununla alakalı. Kokuların renk algısını etkilediğini gösteriyor bu çalışma bize.

0: yalandan ama acil ayrıl o yalamandan. Beni eleştirirken sen telefondan, yeni yat çekiyorum suya dalamandan. Şansa baktığım yine kameranda, senin başarın alçak suda dalga.
1: Bak hiçbir şey kalmadı elimde başka.

0: sevgililerin hikayesini anlatacağım demiştim size. Artık hayatımızda çokça yer kaplamasalar da nostaljik bir anı olarak kalıyorlar. Silginin icat edilmediği dönemlerde insanlar acaba neler kullanıyordu diye baktım. Parşömen ve papirüs üzerine mürekkeple yazdıkları metinleri hataları düzeltebilmek için kum taşı veya sünger taşı gibi kaba taş parçalarını kullanırlarmış. İslam kültüründe hattat el yazması eserdeki hataları gidermek için de serçe parmağını ıslatıp hatalı kelime üzerine sürermiş. Aynı işlem birden çok tekrarlandığında mürekkep tabi ister istemez dile de geçermiş. Bugün iyi eğitim görmüş bilgi sahibi kişiler için söylenen mürekkep yalamış deyiminin de aslında bu işleme dayandığı söylenir. Bunu da araya sıkıştırıvereyim. Eskiden kağıt üzerindeki kurşun ve kömür izlerini silmek için bal mumu kullanılıyor. Bunun için yararlanılan bir diğer yaygın yöntem de ekmek içleri. Evet evet, yanlış duymadınız. 1700'lü yıllara kadar dünya üzerinde kurşun kalem izlerini silebilmek için ekmek içinden daha iyisi yokmuş. Ekmek içi günümüzde hala kara kalem çizimlerinde ton farkı elde etmek için aslında kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Resim yapanlar iyi bilirler. Şimdi tabii tekrar geçmişe dönüyoruz. Peki ne oldu da yazılı metinleri silmek için ekmek içinden vazgeçtik? Nedenlerinden bir tanesi ekmek içinin kolayca küflenip bozulması aslında. Asıl nedense sahneye yeni bir maddenin çıkması. Kauçuk. Kauçuk iki Fransız bilim insanı tarafından bulunuyor. 1730'lu yıllarda Avrupa'ya tanıtılıyor. Araştırmacılar Güney Amerika'ya yaptıkları bir gezi sonrası doğal kauçuk ve kauçuktan yapılmış ürünlerinden bahsediyorlar ve bu maddeyi bilimsel olarak tanımlıyorlar. Kauçuk doğal veya sentetik olabiliyor. Doğal kauçuk, kauçuk ağacı tarafından üretilen lateksten elde edilir. Belki arada bilmeyenler vardır. Kauçuğun silgi olarak kullanılması içinse 1770'li yılları beklemek gerekiyor tabii. İngiliz mühendis Edward Nairn ekmek parçası yerine kauçuğu kullanıyor ve kauçuğun kurşun kalem izlerini silme konusunda iyi bir malzeme olduğunu keşfediyor. Bunun ardından Nairn kauçuk silgi üretimine başlıyor tabii ve bu malzemeyi yüksek fiyatlara da satıyor o dönem. Aynı yıllarda İngiliz kimyacı Joseph Priestley kurşun kalem izlerini silme özelliğinden dolayı kauçuk için rubber kelimesini öneriyor. Silgi üretiminde kullanılan kauçuğun ilk formuyla ilgili bir sorun var. Kauçuk kolayca ufalanıyor çünkü. Zamanla bozuluyor ve kötü de kokuyor. Bu sorun 1839'da mucit Charles Goodyear'ın kauçuğu sertleştirme yöntemini icat etmesiyle tabii çözülüyor. Goodyear bir gün uzun süredir üzerinde çalıştığı kükürtle karıştırdığı kauçuk örneğini sıcak bir yüzeye düşürüyor. Ama normal koşullarda erimesi beklenen kauçuk erimiyor. Yaşadığı bu kaza sayesinde Goodyear bütün hayatı boyunca ulaşmak istediği hedefe ulaşıyor. Vulkanizasyon yöntemi sayesinde kauçuğun sertleşmesi ve malzemenin dayanıklılığının artması zaman içinde silgi kullanımının hızla yaygınlaşmasını sağlıyor. Goodyear'ın bulduğu bu yöntem aynı zamanda araç lastiklerinin icadı içinde tabii ki zemin hazırlayan bir durum. Günümüzde farklı malzemeler kullanılarak çeşitli renk ve şekillerdeki birçok silgi hala üretilmeye devam ediyor biliyorsunuz. Silgi üretiminde artık yalnızca sentetik kauçuk değil, dayanıklı ve esnek bir plastik türü olan vinil de kullanılmaya başladı.
1: Madem bize ölmüyordun, rol

Bugün her soruya verilecek bir cevabım var. Sakız sever misiniz? Peki kim ne zaman icat etti bilir misiniz? Bilmeyenler için keyifle anlatabilirim. Thomas Adams 1871 yılında bir ağaçtan elde ettiği çikol adı verilen reçineyi kullanarak endüstriyel sakız üretmeye başlıyor. Çilekli, limonlu, karpuzlu, naneli, böğürtlenli, çeşit çeşit renkleri ve aromalarıyla ağzımıza, hatta bazen de böyle gözlerimizi sulandıran sakızları sevmeyen gerçekten var mıdır bilemiyorum. Bugün 7'den 70'e çoğu insanın bazen böyle tadından hoşlandığı, bazen de balon gibi şişirip patlatmaktan zevk aldığı için çiğnediği sakızlar ilk defa nerede ve nasıl ortaya çıktı? Bunun hikayesini anlatmak istiyorum. Şimdi sakız geleneksel olarak ağaçlardan elde edilen reçinenin kimyasal yöntemlerle temizlendikten sonra farklı maddelerle karıştırılması ve tatlandırılması sonucu üretilen bir gıda biliyorsunuz. Ama günümüzde reçine yerine artık sentetik olarak üretilen kauçuklar kullanılıyor. Reçine bazı ağaçların kabuklarında oluşan yaraları iyileştirmek ve kendilerini dış etkenlere karşı korumak amacıyla salgıladıkları katı veya yarı akışkan bir madde diyebilirim. Sakız çiğnemek dünyanın en eski alışkanlıklarından da bir tanesi. Bundan da biraz bahsedeceğim size ama iki güzel şarkının sonrasında.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülcüne Gülle.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gül güle güle. Radyo ülkü.
2: Lafını bağla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

Sakızı kim icat etti, nasıl hayatımıza soktu? Sakızı kim buldu? Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Sakız çiğnemek dünyanın en eski alışkanlıklarından biri demiştim hatırlarsanız. Antik Yunanlar dişlerini temizlemek ve nefeslerini tazelemek için sakız ağacının reçinesi olan mastika olarak adlandırılan maddeyi çiğnerlermiş, bilir miydiniz? Mayalar ve Aztekler ise yine bu ağaçlardan elde ettikleri reçineyi pişirip kurutarak çikıl adını verdikleri bir tür sakız yaparlarmış. Türkçe'de sakız anlamında kullanılan ciklet kelimesinin kökeni de aslında çikıla dayanıyor. Kızılderililerin ise ladin ağacının reçinesini çiğnedikleri biliniyor. Diğer taraftan arkeolojik araştırmalar İskandinavya'da 9000 yıl önce huş ağacından elde edilen reçinenin çiğnendiğini gösteriyor bize. Ama tabii günümüzde çiğnediğimiz hemen hemen her yerde satılan endüstriyel sakızların üretimi 1800'lü yıllara dayanıyor. 1848 yılında Amerikalı iş insanı John Curtis ladin ağacının reçinesini ve parafin balmumunu kullanarak bir tür sakız yapıyor. Ama tabii çok popüler olmamış o dönem. 1860'lı yılların sonunda Amerika'da sürgünde olan Meksikalı bir general ülkesine geri dönebilmek ve kaybettiği gücü tekrar elde edebilmek için ekonomik olarak bir çıkar yol arıyor kendine. Mayaların ve Azteklerin çiğnediği çikılın doku ve kıvam olarak benzerlikleri nedeniyle o dönemlerde hayli pahalı bir malzeme olan kauçuğun yerine kullanılabileceğini ve bu işten kazanç elde edebileceğini düşünüyor. Santa Ana bu amaçla Thomas Adams adlı bir mucitle anlaşıyor ve ondan çikılı kullanarak otomobil lastiği üretmesini talep ediyor. Adams Meksika'dan bir ton çikıl siparişi veriyor ve bu maddeyi kauçuk yerine kullanmak için çalışmalara başlıyor. Ama aradan birkaç ay geçmesine rağmen Adams başarılı olamıyor. Bu durumdan memnun olmayan Santa Ana Thomas Adams'la yollarını ayırıyor. Santa Ana bu kararı alırken büyük bir fırsatı teptiğinin farkında değil aslında. Thomas Adams bir yandan çalışmalarına devam ederken bir yandan da elindeki bir ton çikılla ne yapacağını düşünüyor. Bir gün eczaneye uğradığında Curtis'in ürettiği ama daha çok rağbet görmeyen sakızı fark ediyor. O an elindeki çikılları endüstriyel sakız üretimi için kullanabileceği fikri aklına geliyor. Adams yatırımını kurtarmak amacıyla Curtis'in sakızlarına alternatif olarak çikıl bazlı sakız üretmeye ve bunları eczanelere satmaya başlıyor. Adams karışımın patentini tabii 1871'de almış ve formül çeşitli tatların eklenmesiyle popüler de hale gelmiş. 1880'lerin sonunda Adams talebi karşılamak için günlük 5 ton sakız üretmeye başlamış. Düşünebiliyor musunuz? William Merkley adlı bir tüccarla ortak olan Adams işlerini daha da büyütmüş ve 1926 yılında Adams ailesinin servetini 2 milyon dolara kadar ulaştırmış. Çikıl'ın 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar sakız üretiminin ham maddesi olarak kullanılmaya devam ettiğini söyleyeyim. Ardından yaşanan ham madde sıkıntısı bilim insanlarını çikıl yerine kullanılabilecek farklı maddeler üretmeye itiyor. 1950'lerden sonra mesela sentetik olarak üretilen kauçuklar kullanılmaya başlanıyor mesela. Sakızın tarihine böyle kısaca bir göz attık. Peki neden sakız çiğniyoruz bunu biliyor musunuz? Bazılarımız tadını, bazılarımız kokusunu sevdiği için sakız çiğniyor olabilir, bunu bilemiyorum. Ama sakız çiğneme motivasyonumuzun ardında bunlardan farklı nedenler bulunabilir diyor uzmanlar. Sakız çiğnediğimizde mesela çene kaslarımız sürekli hareket ediyor. Bu da beyne daha fazla kan pompalanması ve dolayısıyla oksijen iletilmesi anlamına geliyor. Bilim insanları bu nedenle sakız çiğnemenin stresi azaltmanın yanı sıra hafızayı güçlendiren bir etkiye sahip olduğunu da düşünüyor. Ayrıca sakız çiğnemek açlık hissini bastırarak yemek yeme isteğini azaltan da bir şey. Diş ve ağız sağlığının korunmasına da yardımcı oluyor. Ama tabii çok fazla şekerli sakız çiğnemek diş ve ağız sağlığı için biliyorsunuz olumsuz etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle şeker oranı daha az olan ve içeriğinde hani şeker bulunmayan sakızları belki tercih edebilirsiniz.

0: Gül güne gülle. Bugün 24 Ağustos Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de plastik atık yönetimindeki mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı şehir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Mersin Valisi Atilla Toros, kentte faaliyet gösteren 20 plastik geri kazanım tesisinde denetim gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı hareket eden 2 tesise idari yaptırım uygulandığını belirterek, başta denizlerimiz olmak üzere çevremizi korumak adına her türlü idari, bilimsel ve teknik tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Mersin'in Kazanlı ile Tarsus ilçesi arasındaki sahil şeridinde görülen yoğun plastik ve naylon parçaları ciddi bir çevre kirliliğini gözler önüne sermeye devam ederken, çevre kirliliği yalnızca sahilleri değil, denizleri, canlı yaşamını ve geleceği tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan taklit ve tahşiş listesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Saray Yemekçilik, Feridun İnce tarafından satışa sunulan kıyma kavurma ürününde Gözde Tantuni, Rahime Şengül tarafından satışa sunulan et tantuni ürününde de tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in de içinde bulunduğu 4 ilde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin söz konusu şirket ve yapılar üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler ise sürdürülüyor. Mersin'in Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3760 adet uyuşturucu hapele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulundu. Genç öğretmenin toprağa verildiği gün özel bir kurumda yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir kadına ait araca satırla zarar verip camlarını patlatan, ardından da lastiklerini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı. Olay ilçeye bağlı Çeltikçi mahallesinde yaşandı. Tarsus'ta zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde bir un fabrikasında böceklenmiş, küflenmiş ve bozulmuş 30 ton un tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan unlar imha edildi. Akkuyu NGS sahasında yeni bir müstakil itfaiye istasyonu işletmeye alındı. İstasyonda 2 itfaiye ekibi 7 gün 24 saat görev yapıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi boğazından bıçakla yaralandı. 16 yaşındaki iki saldırgan kısa sürede yakalandı. Olay Mithatpaşa mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi kendine özgü ekosistemi, derin vadi içerisindeki doğal yapısı ve manzarasıyla ziyarete gelenleri hayran bırakıyor. Parkın içerisindeki yürüyüş parkuru, köprüler, merdivenler, dinlenme alanları ve seyir terasları ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her nesil. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.

0: Güngül'le, Gülgün'e Güllü.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: dondurucular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke
7: her zaman her yerde.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatının 2026 yılının ilk 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fest işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 300 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları için gerilediğini, reel sektör ve hane halkı için arttığını açıkladı. Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçesinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Alevlere ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale ediliyor. Rusya'da bir e-ticaret platformuna ait 3 farklı bölgedeki deponun faaliyetlerinin insansız hava aracı saldırısı nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Spor. Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: O deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Bugün 24 Ağustos Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de plastik atık yönetimindeki mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı şehir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Mersin Valisi Atilla Toros, kentte faaliyet gösteren 20 plastik geri kazanım tesisinde denetim gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı hareket eden 2 tesise idari yaptırım uygulandığını belirterek, başta denizlerimiz olmak üzere çevremizi korumak adına her türlü idari, bilimsel ve teknik tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Mersin'in Kazanlı ile Tarsus ilçesi arasındaki sahil şeridinde görülen yoğun plastik ve naylon parçaları ciddi bir çevre kirliliğini gözler önüne sermeye devam ederken, çevre kirliliği yalnızca sahilleri değil, denizleri, canlı yaşamını ve geleceği tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan taklit ve tarşiş listesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Saray Yemekçilik, Feridun İnce tarafından satışa sunulan kıyma kavurma ürününde, Gözde Tantuni, Rahime Şengül tarafından satışa sunulan et tantuni ürününde de tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi. Alihan Kuriş, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in de içinde bulunduğu 4 ilde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin söz konusu şirket ve yapılar üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler ise sürdürülüyor. Mersin'in Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3760 adet uyuşturucu hapele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulundu. Genç öğretmenin toprağa verildiği gün özel bir kurumda yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir kadına ait araca satırla zarar verip camlarını patlatan, ardından da lastiklerini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı. Olay ilçeye bağlı Çeltikçi mahallesinde yaşandı. Tarsus'ta zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde bir un fabrikasında böceklenmiş, küflenmiş ve bozulmuş 30 ton un tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan unlar imha edildi. Akkuyu NGS sahasında yeni bir müstakil itfaiye istasyonu işletmeye alındı. İstasyonda 2 itfaiye ekibi 7 gün 24 saat görev yapıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi boğazından bıçakla yaralandı. 16 yaşındaki iki saldırgan kısa sürede yakalandı. Olay Mithatpaşa mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi, kendine özgü ekosistemi, derin vadi içerisindeki doğal yapısı ve manzarasıyla ziyarete gelenleri hayran bırakıyor. Parkın içerisindeki yürüyüş parkuru, köprüler, merdivenler, dinlenme alanları ve seyir terasları ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
4: Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: her mesele.
4: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
11: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
15: Adres Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
17: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
18: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
19: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
19: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
20: Kalite burada, ucuzluk burada.
21: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
22: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
23: Reklamlar sona erdi.
24: Radyo Ülke.
25: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
24: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: kurucular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 23 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 31'i tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı açıklamasında bulundu. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken, seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılmasıysa ihlallerin en üst sırasında yer aldı. İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda 2200 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Üniversite kayıt maratonu başladı. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanı'nın İran'ın askeri kapasitesinin ortadan kaldırıldığı, askeri fabrikalarının tamamına yakınının yok edildiği ve nükleer programının gömüldüğü yönündeki ifadelerine değindi. Garibabadi, ABD'nin bir zafer yanılsaması içinde olduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
13: HDI Sigorta.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
16: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo

0: Bugün 24 Ağustos Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de plastik atık yönetimindeki mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı şehir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Mersin Valisi Atilla Toros, kentte faaliyet gösteren 20 plastik geri kazanım tesisinde denetim gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı hareket eden 2 tesise idari yaptırım uygulandığını belirterek, başta denizlerimiz olmak üzere çevremizi korumak adına her türlü idari, bilimsel ve teknik tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Mersin'in Kazanlı ile Tarsus ilçesi arasındaki sahil şeridinde görülen yoğun plastik ve naylon parçaları ciddi bir çevre kirliliğini gözler önüne sermeye devam ederken, çevre kirliliği yalnızca sahilleri değil, denizleri, canlı yaşamını ve geleceği tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan taklit ve tarşiş listesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Saray Yemekçilik, Feridun İnce tarafından satışa sunulan kıyma kavurma ürününde, Gözde Tantuni, Rahime Şengül tarafından satışa sunulan et tantuni ürününde de tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in de içinde bulunduğu 4 ilde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin söz konusu şirket ve yapılar üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler ise sürdürülüyor. Mersin'in Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3760 adet uyuşturucu hapele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulundu. Genç öğretmenin toprağa verildiği gün özel bir kurumda yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir kadına ait araca satırla zarar verip camlarını patlatan, ardından da lastiklerini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı. Olay ilçeye bağlı Çeltikçi mahallesinde yaşandı. Tarsus'ta zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde bir un fabrikasında böceklenmiş, küflenmiş ve bozulmuş 30 ton un tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan unlar imha edildi. Akkuyu NGS sahasında yeni bir müstakil itfaiye istasyonu işletmeye alındı. İstasyonda 2 itfaiye ekibi 7 gün 24 saat görev yapıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi boğazından bıçakla yaralandı. 16 yaşındaki iki saldırgan kısa sürede yakalandı. Olay Mithatpaşa mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi kendine özgü ekosistemi, derin vadi içerisindeki doğal yapısı ve manzarasıyla ziyarete gelenleri hayran bırakıyor. Parkın içerisindeki yürüyüş parkuru, köprüler, merdivenler, dinlenme alanları ve seyir terasları ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 4520, 0324 327 8899.
1: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
5: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
18: Bazen 80'ler.
19: Oturmuşum, oturum.
18: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
20: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

İyi kalbimlerinden çıkış şarkıları Bu Aşk Burada Biter bizimleydi. Bir Ataol Behramoğlu şiiri aynı zamanda. Yıllar öncesinde Haluk Levent'ten de dinlemiş olabilirsiniz. Ve Kargo ile devam ediyoruz. 2000 yılındayız. Sen Bir Meleksin albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Yıllar

Mirkin Leman'ın Unutulmaz albümüne gittik ve Unutulmaz şarkısı Aşkım Aşkım sonrasında retro devam ediyor. 90'lı yılların en keyifli ve en özel şarkılarıyla. Kaya'nın Yemin Ettim albümündeyiz. Yıl 1991. Şarkımızsa Çılgın.

Haluk Levent Bir Gece Vakti albümünü 1995 yılında yayınladı. Şarkıcının aynı zamanda 3. stüdyo albümü. Şarkımız da Nereye Saklarsın 1. Söz ve müzik Haluk Levent'e ait. Mazhar Fuat Özkan'la devam ediyoruz. Peki Peki Anladık albümünden keyifli şarkıları New York sokaklarında şimdi bizimle.

Funda Arar'ın ve Kıraç'ın 2001 yılında 14 Şubat Sevgiler Günü özel yayınladıkları albümden çıkış şarkıları Seni Düşünürüm sonrasında Nilkara İbrahimgil'le Nil Dünyası'na gidiyoruz. Şarkımız

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
8: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
7: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
8: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
7: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
17: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
18: Her zaman, her yerde.
16: Radyo Ülkü.

Evet, belki de bu şarkıdan önce birçok kişi Ezgi'nin günlüğünü bilmiyordu ya da şarkılarını bilmiyordu. Düşler Sokağı ve klibi sonrasında birdenbire Türkiye'nin tanıdığı bir grup oldular. Ezgi'nin günlüğünün oyun albümünden çıkış şarkıları Düşler Sokağı sonrasında Mustafa Sandal'la 1994 yılına gidiyoruz. Şarkı

albümünü 1994 yılında yayınladı. Albümdeki en keyifli ve unutulmaz şarkılardan bir tanesi Sözlerimi Geri Alamam sonrasında bugün Retro'nun kapanış şarkısı Levent Yüksel'in Kadın Şarkıları albümünden çok da özel bir albümdür. Yoksun Sen programın kapanış şarkısı. Hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 15 günde düzenlenen operasyonlarda 1368 şüphelinin yakalandığını, 807'sinin tutuklandığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı hazırlıkları kapsamında çevre düzenlemesi, bakım ve tadilat çalışması başlatıldı. 1 Ekim'de düzenlenecek törenle açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören öncesi detaylı temizlik işlemlerinin de yapılması planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 25 ilde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. İzmir'in Kiraz ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
2: Spor.
1: Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al. 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir
0: İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Radyo Ülke 24 saat

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.

0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma. Ülke.
1: Bugün 24 Ağustos Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de plastik atık yönetimindeki mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı şehir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Mersin Valisi Atilla Toros, kentte faaliyet gösteren 20 plastik geri kazanım tesisinde denetim gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı hareket eden 2 tesise idari yaptırım uygulandığını belirterek, başta denizlerimiz olmak üzere çevremizi korumak adına her türlü idari, bilimsel ve teknik tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Mersin'in Kazanlı ile Tarsus ilçesi arasındaki sahil şeridinde görülen yoğun plastik ve naylon parçaları ciddi bir çevre kirliliğini gözler önüne sermeye devam ederken, çevre kirliliği yalnızca sahilleri değil, denizleri, canlı yaşamını ve geleceği tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan taklit ve tahşiş listesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Saray Yemekçilik, Feridun İnce tarafından satışa sunulan kıyma kavurma ürününde Gözde Tantuni, Rahime Şengül tarafından satışa sunulan et tantuni ürününde de tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in de içinde bulunduğu 4 ilde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin söz konusu şirket ve yapılar üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler ise sürdürülüyor. Mersin'in Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3760 adet uyuşturucu hapele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulundu. Genç öğretmenin toprağa verildiği gün özel bir kurumda yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir kadına ait araca satırla zarar verip camlarını patlatan, ardından da lastiklerini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı. Olay ilçeye bağlı Çeltikçi mahallesinde yaşandı. Tarsus'ta zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde bir un fabrikasında böceklenmiş, küflenmiş ve bozulmuş 30 ton un tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan unlar imha edildi. Akkuyu NGS sahasında yeni bir müstakil itfaiye istasyonu işletmeye alındı. İstasyonda 2 itfaiye ekibi 7 gün 24 saat görev yapıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi boğazından bıçakla yaralandı. 16 yaşındaki iki saldırgan kısa sürede yakalandı. Olay Mithatpaşa mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi kendine özgü ekosistemi, derin vadi içerisindeki doğal yapısı ve manzarasıyla ziyarete gelenleri hayran bırakıyor. Parkın içerisindeki yürüyüş parkuru, köprüler, merdivenler, dinlenme alanları ve seyir terasları ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlçesi.
4: İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Garanti BBVA.
10: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
11: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
10: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
12: Hayalinizdeki hızda ağır bas.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
5: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
4: Radyo Ülkü.
6: Son 2 3

günlerden pazartesi. Hepimizin hiç sevmediği günlerden bir tanesi. Ama hiç öyle demeyin, çünkü ben bugünü güzelleştirmek için harika şarkılar seçtim. Gül Güne Gül'le de bugün de birlikteliğimiz başlıyor. Takvimler Ağustos'un 24'ünü göstermekte. Hoş geldiniz.

Sizce koku algısı neden kişiden kişiye değişir? Bugün böyle cevaplanmayı bekleyen birçok sorunun cevabını vereceğim size. Koku algısı kişiden kişiye değişir demiştim. Bazılarının güzel bulduğu kokuları bazıları beğenmez. Bazılarının tiksindiği kokulardan bazıları hoşlanır. Peki ama neden dersiniz? Şimdi öncelikle koku algısının nasıl oluştuğunu anlatmakla işe başlayacağım. İnsan burnunun arkasında koku soğancığı olarak adlandırılan bir bölge mevcut. Koku algısı bu soğancıktaki reseptörlerin buruna giren molekülleri algılayarak beyne sinyal göndermesiyle ortaya çıkıyor. İnsanlarda 350'den fazla türde koku reseptörü var bu arada. Bir kokunun algılanması sırasında genellikle tek bir reseptör değil, çeşitli türdeki reseptörler uyarılıyor. Üstelik sadece uyarılan reseptörlerin türü değil de bu reseptörlerin hangi sırayla uyarıldığı da önemli. İşte koku reseptörlerinin nasıl çalıştığının tam olarak anlaşıldığını da söyleyemeyiz. Yaygın olarak koku reseptörlerinin çalışma biçimi anahtar kilit benzetmesiyle açıklanıyor. Reseptörler birazcık kilide benziyor. Ama doğru şekle sahip anahtarlar, yani koku molekülleri, kendilerine bağlandığında aktifleşiyorlar. Alternatif olarak reseptörlerin çalışmasında kuantum mekaniksel süreçlerin rol aldığını öne süren araştırmacılar da tabii yok değil. Farklı insanların farklı kokular hakkında farklı yorumlarda bulunması büyük oranda genetik etkenlerle birazcık ilgili. Bir de tabii ki yaşadıkları deneyimlerle alakalı. İnsanların burunlarında bulunan koku reseptörlerinin türleri ve sayı genleri tarafından belirleniyor ama hani genetik kodlara sahip insanlar burunlarında farklı reseptör kümeleri olduğu için aynı kokulara farklı farklı tepkiler verebiliyorlar. Peki kokular renk algısını etkiler mi sizce? Şarkıların sonrasında konuşalım onu da.

Gülgün'e Gül'le de bugün de birlikteyiz. Kokulardan bahsediyordum size. Demiştim ki az önce kokular renk algısını acaba etkiler mi? Hemen anlatmak istiyorum müsaadenizle. Yakın zamanda yapılan bir çalışma var bununla alakalı. Kokuların renk algısını etkilediğini gösteriyor bu çalışma bize. Liverpool Üniversitesi araştırmacıları kokunun renk algısı üzerindeki etkisi olup olmadığını anlamak için bir deney gerçekleştirmişler. Yaşları 20 ile 57 arasında değişen 24 kişi katılmış, denek olarak kullanılmış ve çalışmanın sonuçlarına göre kokular renk algısını az da olsa etkiliyor. Deney karartma perdeleriyle karartılan bir odada gerçekleştiriliyor bu arada. Deneklerde koku duyusunu etkileyen soğuk algınlığı ve grip gibi bir hastalık ya da hani renk görüşünü etkileyen bir görme bozukluğu olmamasına da dikkat edilmiş. Ayrıca deneklerden deney günü herhangi bir deodorant veya parfüm kullanmamaları da istenmiş. Odanın havası katılımcılara ilk koku sunulmadan önce hava temizleme cihazlarıyla da temizlenmiş. Bunu da merak edenler olacaktır muhtemelen. Ardından da ortama çeşitli kokular salınmış. Kokuyla renk ilişkisi test edilebilsin diye. Bunun için katılımcılara bir ekranda renklerin yansıtıldığı kare şeklinde bir alan gösteriliyor ve onlardan gördükleri kareyi nötr gri renge çevirmeleri istenmiş. Katılımcılar nötr gri rengi ayarlarken biri yeşilden kırmızıya değişen, diğeri ise sarıdan maviye değişen iki kaydırıcı kullanmışlar. Ortama karamel kokusu salındığında mesela katılımcıların nötr gri algıları sarı kahverengine doğru birazcık kaymış. Aynı şekilde nötr gri algısı ortama salınan kahve ve kiraz kokusuyla kırmızı kahverengine, limon kokusuyla sarı yeşil renge doğru kaymış. Ama nane kokusu katılımcılarda beklenen etkiyi göstermemiş mesela. Nane kokusu da nötr gri algısını kırmızı kahverengine doğru kaydırıvermiş. Çalışma yürütücülerinden Dr. Bert, gri renk algısının 5 kokudan 4'ü karamel, kahve, kiraz ve limon için beklenen karşılıklarına doğru kaydırdığını belirtmiş. Çalışmanın detayları da bu arada bir dergide yayınlanmış. Merak edenler varsa webde araştırabilirler.

bir de yalandan. Ama acil ayrıl o yalamandan. Beni eleştirirken sen telefondan. Yeni yat çekiyorum suya dalamandan. Şansa faktörüm yine kameranda. Senin başarın alçak suda dalga. Beni frekans edip

Bazı müzelerde flaşlı fotoğraf çekilmesine neden izin verilmediğini biliyor muydunuz? Bugün birçok soruya verilecek cevabım var. Biliyorsunuz müzelerde genellikle fotoğraf çekmekle ilgili çeşitli kurallar bulunur, sınırlamalar mevcuttur. Bu durumun aslında iki tane nedeni var. Birincisi flaş ışığının sanat eserlerine zarar vermesi. İkincisi de telif hakkı problemleri elbette. Gittiğiniz müzelerde flaşlı fotoğraf çekmenin yasak olduğunu gösteren uyarı levhalarını görmüş ya da hani müze görevlileri tarafından yapılan uyarılara tanık olmuşsunuzdur. Ben bir tanesini bizzat yaşadım mesela. Kaşıkçı elmasının fotoğrafını çekmek istemiştim. Çok geçmiş bir tarihte hemen uyarımı aldım. Peki neden müzelerde acaba fotoğraf çekmekle ilgili bazı kısıtlamalar var derseniz hemen biraz daha detaylı olarak anlatabilirim size. Flaş biliyorsunuz ortamın fotoğraf çekmek için yeterince aydınlık olmadığı durumlarda sahnenin çok kısa bir süre içerisinde uygun aydınlık seviyesine getirilmesini sağlayan bir şey. Ve flaş ışığının milisaniye ölçeğinde yani saniyenin binde biri kadar kısa sürede ürettiği yoğun ışık sayesinde ortam geçici olarak aydınlatılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Ama tabii flaş ışığının yoğunluğu çok yüksek olduğu için flaşlı fotoğraf çekmek aslında ışığa duyarlı malzemelerin mesela boya pigmentlerinin kimyasal yapısının bozulmasına sebep olabiliyor. Bunu belki de birçoğumuz bilmiyoruz. İşte bu durumda sanat eserinin renkleri solabiliyor. Üzerlerinde küçük çatlaklar ve dalgalanmalar oluşabiliyor. Müzelerde fotoğraf çekilmesine izin verilmemesinin diğer bir nedeni de telif hakkı problemleri. Az önce de söylemiştim zaten. Müzelerin bazıları sergiledikleri tüm sanat eserlerinin telif haklarına sahip olmayabiliyor. İşte bu tür müzelerde ziyaretçilerin çektikleri fotoğrafları çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşması telif hakkı ihlali sayılabiliyor. Fotoğraf çekmeyle ilgili müzelerdeki kısıtlamaların bir nedeni de yine bazı müzelerde bulunan hediyelik eşya satış kısımlarında müzede sergilenen sanat eserlerine ait hediyelik eşyaların satışının bu durumdan olumsuz etkilenebileceği düşüncesi. Günümüzde cep telefonu kameralarının ve dijital fotoğraf makinelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte biliyorsunuz birçok müze sergiledikleri sanat eserlerinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili düzenlemelerini yeniden gözden geçirmeye başladı. Bazı müzeler ticari olmayan amaçla kullanılması şartıyla fotoğraf çekilmesine izin verirken bazı müzeler sergiledikleri sanat eserlerinin fotoğraflarının yüksek çözünürlüklü hallerini kendi web sitelerinde paylaşabiliyorlar zaten.

0: ve Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Kapıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
0: En iyi müzik, en iyi program.

0: olsun.
1: Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Balın neden bozulmadığını hiç merak etmiş miydiniz? Bilim insanları 5500 yıl öncesine ait günümüze kadar korunmuş bal keşfettiler biliyorsunuz. Peki bu bal neden bozulmadı dersiniz? 2003 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam Gürcistan'da bilim insanları tarafından yapılan arkeolojik kazılarda 5500 yıl öncesine ait günümüze kadar korunmuş bir bal bulunmuştu. Peki neden bozulmamış olabilir dedik, bunun da peşine düştük. Hemen anlatmak istiyorum size müsaadenizle. Arılarda normal mide ve bal midesi olmak üzere iki tür midenin bulunduğunu bilmiyorum, biliyor musunuz? Arılar çiçekten nektar topladığında nektar arının bal midesine depolanıyor. Bal midesinde nektar sindirilmiyor. Nektarda önemli miktarda bulunan sakaroz, yani basit şekerler olan glikoz ve fruktozun bir araya gelmesiyle oluşan bir şeker. Nektar toplayan arının bal midesinde sakaroz, intervaz adı verilen enzimler aracılığıyla çok daha basit şekerler olan glikoz ve fruktoza parçalanıyor. Yani kan şekeri ve meyve şekeri olarak söyleyebilirim bilmeyenler için. Nektar toplayan arı bal midesinde parçalanan nektarı 20 dakika boyunca kovandaki işçi arılarla birlikte kusup tekrar içiyor. Bu aşamada nektardaki büyük şeker molekülleri enzim içeren salgılar aracılığıyla parçalanmaya da devam ediyor. Nektar daha sonra petekte biriktiriliyor. Son aşamada oluşan nektarın yapısında %70 ile 80 oranında su mevcut oluyor. Arılar su oranı %20'nin altına düşene kadar suyu buharlaştırmak için peteği havalandırıyorlar. Balın bozulmamasının aslında 3 tane temel sebebi var. Şeker oranı, asitlik derecesi ve antimikrobiyal bileşikler. Bunlardan da bahsedeyim size ama şarkıların sonrasında.

Bal acaba neden bozulmuyor demiştim. Şimdi balın bozulmamasının 3 tane temel sebebi var diye de eklemiştim hatırlarsanız. Şeker oranı, asitlik derecesi ve antimikrobiyal bileşikler. İlk olarak şeker oranından bahsedeyim size. Balın tatlı olmasının nedeni arıların peteği havalandırarak nektardaki su oranını düşürmesinden kaynaklı. Balın su oranının düşük olması mikroorganizmaların çoğalmasını engelliyor. Fakat balın nem oranı artarsa mikroorganizmalar çoğalmaya başlıyor biliyorsunuz ve bal bozulabiliyor. Asitlik de tabii bu noktada önemli. Birçok mikroorganizma aşırı asidik ya da aşırı bazik ortamlarda yaşayamıyor. Aşırı asidik veya bazik koşullarda sadece ekstrem mikroorganizmalar yaşayabiliyor. Balın asitlik seviyesi glikozun arı salgısındaki enzimler aracılığıyla parçalanıp baldaki baskın asit olan glukonik aside dönüşmesiyle artıyor. Glukonik asidin yanı sıra açığa çıkan formik asit de sitrik asit ve diğer asit türleri de balın pH seviyesini düşürüyorlar. Oldukça asidik olan bu ortam mikroorganizmaların çoğalmasını elbette engelliyor. Antimikrobiyal bileşikler var ki onları da hemen böyle küçük bir parantez içerisine alalım isterim. Glikozun glukonik aside dönüşmesi sırasında yan ürün olarak hidrojen peroksit açığa çıkıyor. Hidrojen peroksit iki hidrojen atomu ve iki oksijen atomuna sahip bir bileşiktir. Hatırlarsınız sanıyorum lisedeki derslerinizden. Hidrojen peroksitin ürettiği hidroksil radikalleri bakteri gibi mikroorganizmaların hücre zarındaki yapısal bileşenlerin yanı sıra DNA ve diğer yapısal bileşenlerle kolaylıkla tepkimeye girebiliyor. Oluşan bu tepkimelerde mikroorganizmaların yapısal bileşenlerinin bozulmasına neden oluyor. Bal bu özelliğiyle de mikroorganizmaların çoğalmasını engelliyor aslında. İşte bu yüzden de bal doğada hiç bozulmadan çok uzun yıllar varlığını sürdürebilen belki de ender gıdalardan bir tanesi.

0: Kahkaha atmanın kalbimize iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yakın zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre kahkaha atmak kalp sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Sonuçları Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında açıklanmış çalışmanın. Kahkaha atmanın kalp hastalığı olan kişilerde semptomların iyileşmesini sağladığı belirlenmiş. Koroner arter hastalığına sahip ortalama yaşları 64 olan 26 yetişkinle gerçekleştirilmiş klinik deney. Katılımcılar 13'er kişilik iki gruba ayrılmışlar. 3 ay süren çalışmada bir grup her hafta birer saatlik iki farklı komedi programı izlerken diğer grup 2 saatlik sürede siyaset programları ya da Amazon yağmur ormanları gibi ciddi belgeseller izlemişler. Çalışmanın sonunda komedi programı izleyen gruptaki kişilerin kalbinin pompaladığı kan da diğer gruptakilere kıyasla %10 daha fazla oksijen olduğu görülmüş. Ayrıca bu gruptaki kişilerin çok daha sağlıklı damar gelişimine sahip olduğu da belirlenmiş. Katılımcıların çeşitli testlerde potansiyel kalp krizi riskleri ve damarlarda biriken plak miktarları da ölçülmüş elbette. Yine komedi programı izleyen gruptaki kişilerin sonuçlarının diğerlerine kıyasla çok daha iyi olduğu sonucuna varılmış. O yüzden lütfen surat asmayı bırakın, bir an önce gülmeye başlayın. Bu klinik çalışma kahkaha atmanın kardiyovasküler sistem için iyi bir ilaç olduğunu göstermesi açısından bir ilk olma özelliğine sahip.
1: Yaz

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Kurulun ilk toplantısında ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci olacak. Sürecin sahaya yansımaları ve güvenlik birimlerince yakın takibine ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak ve ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Brezilya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çevrede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanlığı son 15 günde 71 ilde düzenlenen operasyonlarda 843,5 kilogram uyuşturucu maddeyle 2 milyon 312.455 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 807 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: 18 ay.
9: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
10: her nesil. Evde huzurla, yolda güven.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke
6: her zaman her yerde.

İlkokuldayken sizin de kaybetmemek için cebinize koyduğunuz, boynunuza belki iple astığınız ama yine de ne yapıp ne edip ortalıktan kaybolan silgileriniz var mıydı? Ne kadar güzel günlerdi değil mi? Yanlış yazdığımız bir kelimeyi böyle silgiyle silmek isterken defterimizi daha da kirletirdik ya da yırtardık. Belki de kalemin ucuyla ismini silginin üzerine kazımayı sevenlerdensinizdir, bunu da bilemem. Çeşit çeşit şekilleri ve renkleriyle hepimizin zihninde ayrı bir iz bırakmıştır değil mi silgiler? Küçük ama kullanışlı malzemenin ortaya çıkış hikayesine daha yakından bakalım istedim. Bu hikayeyi anlatacağım size.

silgilerin hikayesini anlatacağım demiştim size. Artık hayatımızda çokça yer kaplamasalar da nostaljik bir anı olarak kalıyorlar. Silginin icat edilmediği dönemlerde insanlar acaba neler kullanıyordu diye baktım. Parşömen ve papirüs üzerine mürekkeple yazdıkları metinleri hataları düzeltebilmek için kum taşı veya sünger taşı gibi kaba taş parçalarını kullanırlarmış. İslam kültüründe hattat el yazması eserdeki hataları gidermek için de serçe parmağını ıslatıp hatalı kelime üzerine sürermiş. Aynı işlem birden çok tekrarlandığında mürekkep tabii ister istemez dile de geçermiş. Bugün iyi eğitim görmüş bilgi sahibi kişiler için söylenen mürekkep yalamış deyiminin de aslında bu işleme dayandığı söylenir. Bunu da araya sıkıştırıvereyim. Eskiden kağıt üzerindeki kurşun ve kömür izlerini silmek için bal mumu kullanılıyor. Bunun için yararlanılan bir diğer yaygın yöntem de ekmek içleri. Evet evet yanlış duymadınız. 1700'lü yıllara kadar dünya üzerinde kurşun kalem izlerini silebilmek için ekmek içinden daha iyisi yokmuş. Ekmek içi günümüzde hala kara kalem çizimlerinde ton farkı elde etmek için aslında kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Resim yapanlar iyi bilirler. Şimdi tabii tekrar geçmişe dönüyoruz. Peki ne oldu da yazılı metinleri silmek için ekmek içinden vazgeçtik? Nedenlerinden bir tanesi ekmek içinin kolayca küflenip bozulması aslında. Asıl nedense sahneye yeni bir maddenin çıkması. Kauçuk. Kauçuk iki Fransız bilim insanı tarafından bulunuyor. 1730'lu yıllarda Avrupa'ya tanıtılıyor. Araştırmacılar Güney Amerika'ya yaptıkları bir gezi sonrası doğal kauçuk ve kauçuktan yapılmış ürünlerinden bahsediyorlar. Ve bu maddeyi bilimsel olarak tanımlıyorlar. Kauçuk doğal veya sentetik olabiliyor. Doğal kauçuk kauçuk ağacı tarafından üretilen lateksten elde edilir. Belki arada bilmeyenler vardır. Kauçuğun silgi olarak kullanılması içinse 1770'li yılları beklemek gerekiyor tabii. İngiliz mühendis Edward Nairn ekmek parçası yerine kauçuğu kullanıyor ve kauçuğun kurşun kalem izlerini silme konusunda iyi bir malzeme olduğunu keşfediyor. Bunun ardından Nairn kauçuk silgi üretimine başlıyor tabii ve bu malzemeyi yüksek fiyatlara da satıyor o dönem. Aynı yıllarda İngiliz kimyacı Joseph Priestley kurşun kalem izlerini silme özelliğinden dolayı kauçuk için rubber kelimesini öneriyor. Silgi üretiminde kullanılan kauçuğun ilk formuyla ilgili bir sorun var. Kauçuk kolayca ufalanıyor çünkü zamanla bozuluyor ve kötü de kokuyor. Bu sorun 1839'da mucit Charles Goodyear'ın kauçuğu sertleştirme yöntemini icat etmesiyle tabii çözülüyor. Goodyear bir gün uzun süredir üzerinde çalıştığı kükürtle karıştırdığı kauçuk örneğini sıcak bir yüzeye düşürüyor. Ama normal koşullarda erimesi beklenen kauçuk erimiyor. Yaşadığı bu kaza sayesinde Goodyear bütün hayatı boyunca ulaşmak istediği hedefe ulaşıyor. Vulkanizasyon yöntemi sayesinde kauçuğun sertleşmesi ve malzemenin dayanıklılığının artması zaman içinde silgi kullanımının hızla yaygınlaşmasını sağlıyor. Goodyear'ın bulduğu bu yöntem aynı zamanda araç lastiklerinin icadı içinde tabii ki zemin hazırlayan bir durum. Günümüzde farklı malzemeler kullanılarak çeşitli renk ve şekillerdeki birçok silgi hala üretilmeye devam ediyor biliyorsunuz. Silgi üretiminde artık yalnızca sentetik kauçuk değil, dayanıklı ve esnek bir plastik türü olan vinil de kullanılmaya başladı. Madem biz

Bugün her soruya verilecek bir cevabım var. Sakız sever misiniz? Peki kim ne zaman icat etti bilir misiniz? Bilmeyenler için keyifle anlatabilirim. Thomas Adams 1871 yılında bir ağaçtan elde ettiği çikolata verilen reçineyi kullanarak endüstriyel sakız üretmeye başlıyor. Çilekli, limonlu, karpuzlu, naneli, böğürtlenli. Çeşit çeşit renkleri ve aromalarıyla ağzımıza, hatta bazen de böyle gözlerimizi sulandıran sakızları sevmeyen gerçekten var mıdır bilemiyorum. Bugün 7'den 70'e çoğu insanın bazen böyle tadından hoşlandığı, bazen de balon gibi şişirip patlatmaktan zevk aldığı için çiğnediği sakızlar ilk defa nerede ve nasıl ortaya çıktı? Bunun hikayesini anlatmak istiyorum. Şimdi sakız geleneksel olarak ağaçlardan elde edilen reçinenin kimyasal yöntemlerle temizlendikten sonra farklı maddelerle karıştırılması ve tatlandırılması sonucu üretilen bir gıda biliyorsunuz. Ama günümüzde reçine yerine artık sentetik olarak üretilen kauçuklar kullanılıyor. Reçine bazı ağaçların kabuklarında oluşan yaraları iyileştirmek ve kendilerini dış etkenlere karşı korumak amacıyla salgıladıkları katı veya yara akışkan bir madde diyebilirim. Sakız çiğnemek dünyanın en eski alışkanlıklarından da bir tanesi. Bundan da biraz bahsedeceğim size ama iki güzel şarkının sonrasında.

0: Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgün'ü Gül'le.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Gül güne gülle. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
12: Lafını balla bölüyorum, eline verme gidiyorum.

Sakızı kim icat etti? Nasıl hayatımıza soktu? Sakızı kim buldu? Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Sakız çiğnemek dünyanın en eski alışkanlıklarından biri demiştim hatırlarsanız. Antik Yunanlar dişlerini temizlemek ve nefeslerini tazelemek için sakız ağacının reçinesi olan mastika olarak adlandırılan maddeyi çiğnerlermiş, bilir miydiniz? Mayalar ve Azteklerse yine bu ağaçlardan elde ettikleri reçineyi pişirip kurutarak çikıl adını verdikleri bir tür sakız yaparlarmış. Türkçe'de sakız anlamında kullanılan ciklet kelimesinin kökeni de aslında çikıla dayanıyor. Kızılderililerin ise ladin ağacının reçinesini çiğnedikleri biliniyor. Diğer taraftan arkeolojik araştırmalar İskandinavya'da 9000 yıl önce huş ağacından elde edilen reçinenin çiğnendiğini gösteriyor bize. Ama tabii günümüzde çiğnediğimiz hemen hemen her yerde satılan endüstriyel sakızların üretimi 1800'lü yıllara dayanıyor. 1848 yılında Amerikalı iş insanı John Curtis ladin ağacının reçinesini ve parafin balmumunu kullanarak bir tür sakız yapıyor. Ama tabii çok popüler olmamış o dönem. 1860'lı yılların sonunda Amerika'da sürgünde olan Meksikalı bir general ülkesine geri dönebilmek ve kaybettiği gücü tekrar elde edebilmek için ekonomik olarak bir çıkar yol arıyor kendine. Mayaların ve Azteklerin çiğnediği çikılın doku ve kıvam olarak benzerlikleri nedeniyle o dönemlerde hayli pahalı bir malzeme olan kauçuğun yerine kullanılabileceğini ve bu işten kazanç elde edebileceğini düşünüyor. Santa Ana bu amaçla Thomas Adams adlı bir mucitle anlaşıyor ve ondan çikılı kullanarak otomobil lastiği üretmesini talep ediyor. Adams Meksika'dan bir ton çikıl siparişi veriyor ve bu maddeyi kauçuk yerine kullanmak için çalışmalara başlıyor. Ama aradan birkaç ay geçmesine rağmen Adams başarılı olamıyor. Bu durumdan memnun olmayan Santa Ana Thomas Adams'la yollarını ayırıyor. Santa Ana bu kararı alırken büyük bir fırsatı teptiğinin farkında değil aslında. Thomas Adams bir yandan çalışmalarına devam ederken bir yandan da elindeki bir ton çikılla ne yapacağını düşünüyor. Bir gün eczaneye uğradığında Curtis'in ürettiği ama daha çok rağbet görmeyen sakızı fark ediyor. O an elindeki çikılları endüstriyel sakız üretimi için kullanabileceği fikri aklına geliyor. Adams yatırımını kurtarmak amacıyla Curtis'in sakızlarına alternatif olarak çikıl bazlı sakız üretmeye ve bunları eczanelere satmaya başlıyor. Adams karışımın patentini tabii 1871'de almış ve formül çeşitli tatların eklenmesiyle popüler de hale gelmiş. 1880'lerin sonunda Adams talebi karşılamak için günlük 5 ton sakız üretmeye başlamış. Düşünebiliyor musunuz? William Merkley adlı bir tüccarla ortak olan Adams işlerini daha da büyütmüş ve 1926 yılında Adams ailesinin servetini 2 milyon dolara kadar ulaştırmış. Çikıl'ın 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar sakız üretiminin ham maddesi olarak kullanılmaya devam ettiğini söyleyeyim. Ardından yaşanan ham madde sıkıntısı bilim insanlarını çikıl yerine kullanılabilecek farklı maddeler üretmeye itiyor. 1950'lerden sonra mesela sentetik olarak üretilen kauçuklar kullanılmaya başlanıyor mesela. Sakızın tarihine böyle kısaca bir göz attık. Peki neden sakız çiğniyoruz bunu biliyor musunuz? Bazılarımız tadını, bazılarımız kokusunu sevdiği için sakız çiğniyor olabilir, bunu bilemiyorum. Ama sakız çiğneme motivasyonumuzun ardında bunlardan farklı nedenler bulunabilir diyor uzmanlar. Sakız çiğnediğimizde mesela çene kaslarımız sürekli hareket ediyor. Bu da beyne daha fazla kan pompalanması ve dolayısıyla oksijen iletilmesi anlamına geliyor. Bilim insanları bu nedenle sakız çiğnemenin stresi azaltmanın yanı sıra hafızayı güçlendiren bir etkiye sahip olduğunu da düşünüyor. Ayrıca sakız çiğnemek açlık hissini bastırarak yemek yeme isteğini azaltan da bir şey. Diş ve ağız sağlığının korunmasına da yardımcı oluyor. Ama tabii çok fazla şekerli sakız çiğnemek diş ve ağız sağlığı için biliyorsunuz olumsuz etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle şeker oranı daha az olan ve içeriğinde hani şeker bulunmayan sakızları belki tercih edebilirsiniz.

0: Gülgün'le Gülgün'e Gülgün'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kurlar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalar, naralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her mesele. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Garanti BBVA.
12: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
13: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
12: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
14: Hayalinizdeki

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo Ülkü.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam
9: Garanti BBVA.
10: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
11: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
10: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
12: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
9: Garanti BBVA.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo Ülkü.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Her zaman, her yerde.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke. Radyo

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı,

0: Biliyor musun? En çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığına, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim ama
1: söyleyemedim. Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.

Ne haldeyim ben, kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Atların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehine ab-ı hayat dolduğu, bir gül için, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir. Ladesi sende kalmış. Allah'ın düşmanımı düşürmesin muzafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem, hangi şarkıya girsem notalar do, re, mi, fa. Sol diyorum sana sol, la sesim sende kalmış.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

Ben yalnız seni sevdim. Başka kimseyi değil. Kalbimin anahtarını bir tek sana verdim. Başka bir kula değil. Ben nefes almayı seninle sevdim. Sen yoksan